Ayda yurasan ayda, ay kaçan geçem endi bir anasan. Va kızgandasan, leken tanasan.

0: Anna.
1: Yo diye.
2: Onam var, singillerim var, otam var.
3: Buradın. Bir boyla bir kavgalı değil misin?
1: Ayolis hayırdala.
3: Yollar da mesela anı.
1: Şey kum, kumlu buçunum hadi madi izdiller de hem de bor siz.
2: Yor, radyo ekmeğe sarkılı.
1: Yaşı şundan faydalandınız. Muradil, Murad'ı maksat izgi etin yendi. Gualı bulayın yendi.
3: Adaş kuru, bu takdir tasadufu bile hazır turmuş ortaları hem iştik olgen bu ise ya.
1: Uzun gapiradi mikrofonni o'chiring.
3: Diqqat qiling, savollarga o'tamiz. Rumba raqsi qayerda paydo bo'lgan ekan? Ispaniya, Kuba, Jazoir.
2: Ispaniya.
3: Qaysi javobdagi olim havo sharida uchib quyosh qorayishini ilmiy kuzatgan? Mendeleyev, Lomonosov, Niels Bohr.
2: Uchinchisi.
3: Niels Bohr g'ijjakning ilk ko'rinishini kim yaratgan? Beruniy, Farobiy, Farg'oniy.
2: Farg'oniy.
3: Qabul qildik javoblarni. Yo'q. Xayrlashamiz. Yo'q. Bugun mamlo olmoyini egasini aniqlay olmadik.
1: Deganlarni yutardilar.
3: Shunaqa deganlarda men o'zim
1: o'tkir bo'lapti.
3: Men o'zim g'olib bo'lishlarga shunaqa bir yordamlarni berardim, lekin.
1: Biz esa azizlar aynan lahzalarda dasturimizga yakun yasashimiz lozim.
3: Va to'g'ri javoblarni aytib o'tamiz. Rumba raqsi ayrim tinglovchilarimiz to'g'ri topa olishdi. Haqiqatan ham Kubada paydo bo'lgan Janubiy Amerikadagi davlat va Dmitriy Mendeleyev edi. 1887-yilda havo sharida ko'tarilgan, kimyo, fizika, geologiya fanlari bilan shug'ullangan, havo sharida uchib quyosh qorayishini ilmiy kuzatgan olim Dmitriy Mendeleyev edi. G'ijjakning ilk ko'rinishini esa boya bir tinglovchimiz mantiqan yondashib to'g'ri aytdilar, musiqa bilan shug'ullangan bu olim alloma Abu Nasr Farobiy edi.
1: Ming afsuski bugun ma'lumotlari o'zimizga qoldi, zaxirada turibdi. Balki bir kunda ikkita g'olibimizni aniqlarmiz ertaga va haftaning so'ngiga qadar. Va mana shunday ma'lumotlardan foydalanib, mashinangizni yanada chiroyli harakatlanishi uchun zamin yarating. Bu juda ham sifatli va keramik moylar, o'ylaymizki, har bir mashina, har bir markadagi mashina uchun juda ham bir maroqli haydashingizga zamin yaratadi. Xullas azizlar, nima desam dedim. Ma'lumotlarni reklama qilish uchun

Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Kitofan 98 daydi yorum, tanti yorum, yana qanaqa yorum deydi, nayni u yorum deydimi yoki nayni yorum deydimi? Juda ko'p xabarlar bor, doimgidek biz loyihani davom ettiramiz. Bozoringiz bersin, Kitofan deb boshlandi. Tashkent Index bilan loyihamiz. Bugun nimalar sotamiz o'rtoqlar? Kel, kel.

0: السلام عليكم حيتي فين؟ السلام عليكم شيرين غفورو به. من سعی کردم واقعی نیت بر ماشینم جوده یاش بگم من. یاش لیگم ده بازار دکول فانتلا سات یورگم بالا بولگم من. من نمبر 15 سال. 18 15 سال آلمان. بر انسان کلپ. بر دانی که بر یاشی کول فانتین آلمان دیگه. شونده bo'pti xo'p deb bir pasta sotarkanman shuncha kolifanta bir yashini deb u odamga zalog hisobida bir nima berasman desam o'sha paytlarda yangi telefon chiqqan payt edi. Uncha muncha odamda telefon bo'lmagan. Shu telefonni berib mana shu zalog turadi. Men hozir bir yarim soatda kelib sendan olib ketaman qaytarib telefonimni deb telefonni berib ketgan. 2 soat o'tirganman, 3 soat o'tirganman. Keyin uyga borsam, kelmagandan keyin uyga borsam, uydagini ko'rishganda, "Ha bu telefon emas, bu budinni" deb mana aldab ketgan bu odam. O'shaning uchun xushyor bo'linglar, birov narsa berib ketaman, birov ma'mini berib, o'rniga ma'mini berasan desa ishonmanglar hech qachon.
1: Assalomu alaykum Hit FM muxlislari va boshlovchilar. Shirin opa bu gap hozir hikoya qildi, endi eshitib qoldim. Balkim vaqtlaringiz yetar, balkim yetmas. Men ham telefonda aldanmadim-u. Lekin Rossiyada ishlagan vaqtim o'g'lim kollejda o'qirdi, ikkinchi kursida. Shoferlikka o'qitishga o'sha yerda xotini ishlar ekan kollejda. Xo'jayinim shunaqa ochgan xususiy nima qilib shoferga olika o'qityapti o'qitolardi dedi. Shu orqali Rossiyada turib aldandim. Boshlanishiga o'g'lim bir hafta o'qidi, 4 million necha yuz to'ladik. Undan keyin yana unisiga kerak, bunisiga kerak deb 10 kundan keyin remont qilinyapti. Sizga qog'ozini qo'lingizga bersam bo'ldi, uyog'ini nima qilib olish onsan unday munday deyapdan, remont ketyapti deyapdan, yana unisiga kerak, bunisiga kerak dedi. 11 million 400 mingga aldadi. 1.5 yil, 2 yil bo'lib qoldi yo. Xullas ololmadim. U bola, u odam qamalib ketdi. 90 nechinchi yil? Menda uncha katta emas. Kichkina emas. Qamalib ketdi, lekin men ariza yozmadim. Shunchaki xudoga soldim. Aldanmaslik kerak ekan deb men Rossiyalarda ishlab yuribman. Aldanmayman deb o'ylar edim. Oyoq tagidan qarz etib chiqib qolay ekanda.

0: خیلی کیش علیم جناب داره نقدر گزل مصره و اونگه ماز خوشق رحمت سیز بلن آشم حیلی مینه دار لگیم دیار بیکتن خم آواز دیم اوژو بارکن اشتی پایمزا
1: سلام علیکم خورمتلی علیم جناب داره شیرینگ زور Raji bo'lsa, yarim soatda tugatmasdan yanada cho'lsangiz biz bundan faqatgina xursand bo'lamiz va maza qilib eshitgan bo'lardik. Hop, bugungi mavzu farzandlar. Ayniqsa qiz farzand haqida ekan. Bir yildan beri farzand kutyapmiz. Yo'q, yosh oilamiz, hech bir o'ylanganimiz yo'q, boshqa qilish yoki nimaga bunday deb nolishlar yo'q. Ammo bu ham qadrsiz to'g'ri yoki noto'g'ri bilmayman, birozgina xo'rsinishlar bo'ladi ba'zida. Mana shu hozir mana shu efirdan kelib chiqib ham aytsam bo'ladi. O'shaning uchun hammaga farzandlarni qadriga yetishi, ularni juda sevib ardoqlashini nima deydi, tilab qolgan bo'lardik, so'rab qolgan bo'lardik. Qandaydir mana shu narsa bilan bo'lishgim keldi, lekin aytganimdek, umuman siqilish, nolish yokida boshqa narsalar yo'q. Hammasi zo'r, hammasini o'z vaqti, soati borligi haqida ko'pchilik aytishadi va men bu haqida o'zim ham bilaman.
0: So'ngida men bu haqida o'zim bilaman deyam. Chiroyli muxtasar qilganlar, ya'ni yakunlaganlar, muxtasar degani yakun degan. Endi ota-ona bo'lish uchun ham inson tayyor bo'lish kerak ekanda, sabab farzandning mas'uliyati bor. Mas'uliyat deganda faqat uni kiyim kechagi, u tanovul qiladigan yemish, oziq-ovqatdan iborat emas. Uni ilmi, uni ruhiyatining tarbiyasi haqida ham gap boradi.

Qadir donumuz hazırım, bir iki yazı yadılar, hamısı cördü, masakalı bir iştiyim, ifirindim. Üçüncü ki, ben dinleyicilerimiz gibi esnatma kılıp gittim, halas. Önceden beri paşambada gelmiyor yapsız, sınıma gel, sabab ne? Sabab toy mafsumları boşan gel. İkinci işim boşan gelmiyorum. Şu sabab, şu paşambaya doğru kep kala yaptı. Ertegi sentyabr, oktyabr, noyabrda mavsumning kattasi. Yani şu oylab ham, haftalab ham efirga kelmay qolishi mumkin. Xo'p. Musofirdagilarni ham his qiling. Yo'qlarni his qilganim uchun o'tiribman-u mana kechki efirda. Azimbek uyga kirib uxlasangiz bo'lmaydimi? Ertalab ishga borish kerak. To'g'ri orada mana Azimbek ham meni ulfatim bo'ladilar. Efir kunimga uchrashuv belgilab qo'yishyaptida ulfatlar. Ba'zida kech qolyapman. Ayrim payt. Efirga bir ikki daqiqa qolganda kirib kelyapman. Qo'yganlajim, ha, uxladinglarmi? Uxlamoqchi bo'lsanglar aytinglar, shunda musiqani qo'yamiz, ketamiz.

Olma canım, adam olama. Menden oldun olma, işon ole bolama. Senge men zor bolaman, sensiz men xor bolaman.

bir bor kelishing, qani deb chirlab aytsang sevishing, borimni poyingga to'kib sochardim, men faqat qalbimni senga ochardim. Aylasang ixtiyor bir bor kelishing,

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.